0: Bu dünyada yayıncıları. Yo, eight. Ocean Masters will be a 9.
1: Say it again.
0: And 9.